0: arkadaşlar. Ma sinek gibi de tırdırız. Sky ne olmuş?
1: Ik. Ma mijn witskapoen.

0: yaşak doğur. Mo, mo,
1: mo,
0: mo, zinek gibi datır doğruz. Skyt, ne olmuş?
2: Ik, hou mijn witkap om.